0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Nini idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
21: Zboru wa glas otna Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
23: İt Türkiye hangiye radyo ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Assalamu alaykum, hörmetlik radio anlıqçılı. Anlamatqanına Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 14 avgust cümü. Hazır Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1, Ürümçü vaxtı çüştün keyin saat 4. Hörmetlik radio anlıqçılı. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vaxtı çüştün keyin saat 4'ten 5 gece boğan aralıqta Türksat 3A, Türksat 4A süni hemrahları ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurce.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıta anlıqalı boludu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 gece boğan aralıkta kısqı dolkun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemre ve internet arkalık anlıqalı boludu. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlatışımızın bugünkü cedibilde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, haberle Türkiye'nin koçu tağımları, mahsus sehife ve her hıl nakşi muzikala bağ olup aldığımızdaki bir saat boyu içi silebilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılımın.
1: Assalamu alaikum, hürmetli radyonu hocam. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yarış programımızdan bugünkü bölümü de Kaf Suresinin 35'ten 45 kişi bulan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsemad.

0: 6 günde yarattık. Biz hiç kandak çarçap kılgınımız yok. Ey Muhammed, kafirlerin sözlerine sabır kılgın, gün çıkıştın ilgiri ve gün petiştin ilgiri perve diyarınca tesbih etkin, hem de etkin. Kişide ve secdedinken, yani farz namazlarının arkası da tesbih etkin. Nida kılgıcı, yani İsrafil yakın caydının nida kıldığın, yani onun avazı hemige okşaş yitidigan künde nidaya kulak salgın. Ulan hakkını elip kildiğin avazını, yani ikinci katımlık sorunu anlayan gün, ene şu gün kabirlerden çıkış günüdür. Biz hakikaten kişilerini vefat kıldırımız ve tırıldırımız. Ahir barıdığın cay bizim dergahımızdır. O günde yer yerilip ulan kabirlerden tiz çıkıp gelir. Ene şu yığış bizge asandır. Biz ulanın yani Kureş kufarlarının eytildiğin sözlerini obdan bilimiz. Sen ulanı İslam'a zorluğucu emezsen, benim agahlandırışımdan korkuduk Allah'a Kur'an bilen vez nasihat kılgın. Hürmetli radyonu uçulam, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümde Kaf Suresinin 35'ten 45 kişi bolgan ayetleri ve tercümesini aldılam. Gönül kuyup tınışınla üçün rahmet, yine bir katımlık programımızda görüşürüzce aman bulunlar.
1: Hürmetli radyoyu yuvanlık uçulam. Hem de haberlerinle isteyle. Bunun da Türkiye, rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetliği münasebetlik en yana uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kanundakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmurları da bulsun. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin prensipleri de ve şehit yakınlarının nazuk duygularını asıraçta çın turduğalıqını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye musabsede devletinin asasi alahidlikleri, milletinin kımmet kararışları, şundakla şehit yakınları ve gazilanın nazuk duygularını koğdaşını kat'i davamlaştırdığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetlik sarayında şehit yakınları ve gazilanı kabul kıldı. O, vatini, milleti ve bayrağı üçün cenini pida kılgan barlıq şehitlerine minnettarlık bildirip, olanın yatkan yerinin cennet, mertibisinin üstün buluşunu tiledi. Şundakla gazilağı uzun ve bereketlik ömür alemden ötkenlerine Allah'tan merhamet tiledi. Erdoğan, Türkiye'ni terörlük balasının kutkuzuş məksidi yolu koyulgan terörsüz Türkiye musabside, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani parlamentinin bu hepte muhim bir kadem taşlıqalıqını əsiltip ötdi. O, bölgünçü terörlük təşkilatı qurallıqlarının qural taşlışını kapaletlendirdiğin qanun lahiyyəsinin 467 nəfər parlament əzasının qolluşu bilen qobul qılınqallığını tılğa aldı. Erdoğan sözdü mondaq dedi. Şunu naiti inak bilişanlarını ümit qilimən ki, təşkilatını bu basqışqa ilip kegən amil vətinimiz oğlalarının qəhrəmallaçı körüşü bilen dövültümüzdün yakınqı illadı müdafiye sanayetide qolğu keltürgən muvafiqiyyətleridir. Teşkilat, devlet işçi ve sertedeki katli görüşümüz sayısı da bölgünçülük gariziki yitelmeydiğallıqını düşendi. Ula meyli Suriye'de ya ki devletimizde bolsun, məxsidiki yitelmeydiğallıqını kabul kılışka mecbur boldı. Türkiye'nin küç kudreti ve rayon karakterlik təsirini hemme köydü. Hazır biz bu barlıq dirişçallıqlarının ahırkı kademine taşlavatımız. Bunu mu şehitlerimizin ruhunu rencitmegen halda kanun ve demokratiya asası da intayin estaydılıq bilen elip bir vatımız. Cumhuriyet, devletinin asasi alahidlikleri, milletinin kımmet kararışları, şundakla şehit yakınları bilen gazilanın nazuk duygularını koğdaş cihette kat'i yol koyulmaydığını yeni bir katım tekitledi. Erdoğan yine Jandarma ve Sahil Bihaterlik Akademiyası'nın okuş bitiriş mürasımıda kılgan sözü de terörsüz Türkiye ve terörsüz rayon tesavvurunu nişanlığı yetküzüşünün hayati ehmiyetki ihkerliğini bildirip mondaq dedi. Onun laçı cenimiz bedeligi kegen ve devletimizin 40 yılını nabut kılgan bu meselini devlet bilen halk birleşip Xuda xalısı tüptin halkılımız. Latviya hava tevallikiyi ruhsatsız kirgen bir tane uçkusuz hava aparatı NATO uruş aeroplanları tarafından düşürüp etildi. Ama mezkur uçkusuz hava aparatının kayırdın kegellik hakkı da uçur verilmedi. Latviya hava tevallikiyi ruhsatsız kirgen bir tane uçkusuz hava aparatının Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı NATO'u tebe uruş aeroplanları tarafından düşürüp etilgellik bildirildi. Latviya Kurallık Güçleri İctimai Taratkos Opsidiki adresi de bu vaqe haqqida bayonot e'lon qildi. E'lon qilingan dastlabki bayonotda havo tevalligida xatar borligi eskertilib, fuqarolarning uyidan chiqmaslik talab qilindi. Avgust Dagava P-8 Pireyli, Rizikni ve Balvi Katarlık rayonlarda hava tehdidi agahlandırışı berilgen bulup, Fıralağa tölle puşuvatkan ya ki gumanlık cisimlağı yakınlaşmaslık, şundakla bu kıl cisimla körülgende derhal münasvetlik organlağı məlum kılış eskertildi. Arkadın ilan kılınan yeni bir yazmada kurallı kısımda hava tehdidinin ahırlaşkallığı nokta odi. Bayanatta itibaktaş uruş ayrıplaları hava tevallikimizgi kirgen uçkuşsuz hava aparatını muvaffakiyetlik şürüvetti deyildi. Şundaklı bayanatta mezkur uçkuşsuz hava aparatının kaysi devletki tevallikelliki alakadır tepsili uçur verilmedi. Yeni bir taraftan Finlandiya devletinin canubudaki Rusya çigrası yakın rayonlarda hava ve deniz katnışıga vaqtlıq çekleme koygallığını cekarladı. Kuba, Dominika Cumhuriyeti'nin 10 nefer kubalık diplomat ve ulanın aile tavabatlarını çigradın çıkarıvetiş kararıga güçlük narazılık bildirip, Santo Domingo hükümetini Amerika'nın besimi bilen hareket kıldı dep eyipledi. Kuba hükümeti Dominika Cumhuriyeti'nin mezkur kararıga katlık narazılık bildirip, Santo Domingo dahillerini Amerika'nın besim astıda hareket kılıp atıdı dep eyipledi. Kuba Taşkışla Ministerliği ilan kılgan yazın bayanatı körüstülüşçe, Dominika Cumhuriyeti'nin kubalık diplomatlarını çigradın çıkarıvetiş kararını aklaydıgan heçkandak orulluk sebep yok. Bayanatta mezkur diplomatlarının 1960-cı yıldaki diplomatik münasebetle toğrusudaki Viyenna ahdinamesige ve Dominika Cumhuriyeti'nin kanunlarına toluk emel kılgan halda hizmet kılganlığı alahide tekitlendi. Bayanat yine bu kademle Dominika Cumhuriyeti hükümetinin Amerika hükümetinin kegen besimge baş ekkeldiğinden başka heçkandak sebep bilen çöndürgülü boğmaydı deyildi. Şundakla Havana dairleri Washington'ı Kuba'nı yakleş ve onun rayondaki başka devletler bilen boğan diplomatik münasebetlerine ziyan yetküzüşkü orunuş bilen eyipledi. Bayanatta Dominika Cumhuriyeti'nin Kuba'nı keçiktürülgen 10. nöbetlik Amerika kıtası başlıkla yığınığa katlaştırmaslıqı ve Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişide Amerika'nın Kuba'a yürgüzü batkan imbargosuğa karşı tayarlanğın karar lahiyesi bilettaşlaş meydanını özgertişi Katarlıkla Santo Domingo'nun Washington terapte turğallığının inek ipadisi de bağlandı. Mezkur kararının iki devlet hükümetleri oturusudaki münasebetlerine eğer ziyan yetküzdüğallık askertilgen bayanatta, şundak bosumu bu işinin Kuba bilen Dominika halkları oturusudaki çoğunkur yıldız tartkan dostluk rıştisi ziyan yetküzmeydüğallıkı kayıt kılandı. Dominika Cumhuriyeti Taşkışla Ministerliği tünü gün heçkandak sebep görsetmeyle Viyenna ahdinamesi belgen hukuk kasasen Kuba'nın 10 nefer diplomatik hadimi ve olanın aile tavabatlarının 7 gün içinde devletten çıkıp gitişine talep kılgan idi. İran Trump'ın Hormuz Boğazı alakadar davasını ret kıldı. İran armiyesi Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Washington'ın Hormuz Boğazı'nı kontrol kılıp atkallığı doğrusudaki davasını yalgan dep ret kıldı. Armiye bayanatçısı İbrahim Zulfukari bu stratejilik soyulunun pütülleyi İran'ın kontrolluğu dikkellikini Tehran'ın ruhsatsız heçkandak kime parahotunun bu yerinin bir hatar ötelmeydi kallığını bildirdi. İran Otur Şerik'teki uruş başlangan 28. fevraldan buyan mezkur boğazının ötüdüğün kemilerini tekşürüş ve ötkel hakkı elişine yolu koygan idi. Endonezya, İsrailiyanın Gazze yol haritasını ret kılışıga narazılık bildirdi. Endonezya, İsrailiyanın Gazze hakkıdaki 15 maddelik yol haritasını ret kılışına eyiplep, bu kademinin uruşunu ahırlaştırış ve Palestin rayonunu kaytı kuruş yoludaki halkaralık tırışçalıklağı tosalgı boludağalıq hakkıda gahlandı odi. Endonezya Taşkışla Ministerliğinin bayanatçısı Vahid Nabil Molaçı ile mezkur yol haritasıge Palestinliklerinin turmuş şaraitini yakşılaştaki ortak tırışçallık da baha bədi. Jakarta hükümeti Nurgun Terepli kollavatkan bu etraplıq planının İsrailiyanın Gazze'deki erki kırgınçılık karakterlik oruşuna ahırlaştırışını ve rayonunun muğumluğunu əsligi keltürüşünü nişan kıladığallığını tekitledi. BDT Sudan'daki tokunuşlarda 20'den artıq puhranın kaza kılgallığını ilan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanperverlik İşlerini Maslaştırış İşhanısının bildirişçe Sudan'ın Kök Nil vilayetindeki Qıraşlıq Geysan rayonunda yüz bergen toqunuşlarda 20'den artıq puhra hayatından ayrılgan nurgun kişi yaralangan. Etiyopiya çigrasıga yakın rayondaki bu zoravonlık vaqaları sebebinden yana 2500'ge yakın kişi öy makallarından ayrılgan. Yerlik emeldarlar Sudan armiyasının yerim harbiy kuş bolgan tez yardım biriş kısımları ve ulanın itibaktaşları tarafından elip berilgan hujumni tosup qalganlygyny ilgiri sürdi. BDT barlıq tarafları puhralarını qogdaşqa ve insanperverlik yardımlarının yetkizilişige yol koyuşqa çakırdı. Türkiye bilen Misir rayon karakterlik hemkarlıqny küçeytişine nişan kılmaqtı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan Türkiye-Mısır münasebetlerinin yukarı seviyeye yetişige ergişip, iki devletin rayon karakterlik krizislerini bertaraf kılıştaki maslı işini çoğunkurlaştırış meselesi de fikir birlikteki kegellikini bildirdi. Әл Алемин шәһәрдә Мисыр ташкы эшләр министры Бәдир Абдулати белән берлектә кошма мөхбирләрнең күтәрелеш ягын үткәргән Фидан ике дәүләтнең Газа ва Ливия катарлык мөһим мәсьәләдә ортак мәйданда торып атканлыгын тилгә алды. Ике министр мәсьәләтлешне дәвамлаштыруның мөһимлыгын тәэкидләде. Фидан яна Газадагы вазиятка карата техамо кескин тәдбирләрне кулланышка чакырды. Иран урышы Хитаенның токлык юк машинасы экспортын ашырды. Американың Иранға қаратқан ұрышы кәлтіріп шығаған үқыры еқылғы тәнарханың дизел моторлық машинларының орынын алдыған башқы таллашыланы үздәшіне тізілтшіге әгішіп, Қытайның Асия базарларыға қылған токлық үйік машинасы экспорты зор дәрежеде ашты. Ұрыш башынып, дәстепкі төт ай ішіде еғір типтікі токлық үйік машиналарының экспорты ішкәсідің көпірек әшіп 16823 танығы етті. Бу хил ихтияҗ булыпмы икътисади отырышырыктан килдегән нефт тәминатыгы күчлек таендыгын Җануби ва Җануби Шәрқ Азия дәүләтләрендә техамы көрнәрлек дәрәҗәдә өрләп кетте. Юқорыда хәбәрләр аңладыңлар.

О, Түркия, Пакистан ва Сауд Арабистан отурусуда коюлган имзанын Америка тарапынан ижобий көрүлдүгүн, хатта коллашка эрилишидигин билдирди. Şunun bilen birge bu yeni üç taraflık ittifakının İran üstüdümü malum derecede təsir payda qıla alaydığını hem de bunun mu yine Amerika'nın menfaatine uygun geledigini düşündürüdü. 40-lık sadırlıklı qoğuşu devlet İsrailiye bolsa Mekke kilişiminin en çok mağlup qoğuşçilerinin biri buluşu mümkün. Tel Aviv hükümeti zürür tepilganda bir gevdi bulup perket qıla alaydığın bu üç devletini bir yerde görüştün elbette bir yaram boludu. Gökhan Çinkara İsrailiye'nin buni ichki siyosatda bizga qarshi ittifoq qurilyotidi degan shaklda suiiste'mol qilishi mumkinligiga ishorat qiladi. Biroq Isroiliya o'qituvchilarining bunga yo'l qo'ymaslik uchun yangi siyosatlarni o'tirg'o qo'ydiganligini, chunki ularning mu hamda biror usul bilan boshqa davlatlar bilan kelishish yo'liga kirishi mumkinligini qayd qiladi. Chinkara oxirida monolani ta'kidlaydi. Mazkur ittifoq gerçi harbiy taraqqiyotlar nuqtasidan bog'langan bo'lsa-mu, ammo uning nihoyatda jiddiy bir dialog kuchi bo'ladi. Shundaqla iqtisodiy taraqqiyot, rayonlik tinchlik va atroflik hamkorlik qatorliq sohalarda mu intayin strategik natijalarga erishkila bo'ladi. Qadirli tinglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik soni bo'yicha Sartaj Oqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan yangi bir davr boshlanmoqda. Makka kelishimi nima uchun muhim sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguchi hammalarga omonlik yor bo'lsin.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

aşk acısı çeken bilir, seven bilir, buymuş ya. Neymiş tanrım, neymiş acısı, aşk acısı çeken bilir, seven bilir.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

Son vapurla ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?

Dülkadir efendinin oğulları. Yani ol Tunot bilen içkin bağlanışkı bir maskaranın çağatdır. Belki de Tunot'un onun kanında bolmağı tütenlik derli. Kakati onu bir hünere iyi olmak için tophana iberdi. Ol bu yerde tokırlığı ürünlü. Sonra oltu yürüte dolanırış fabrikinle tokır olup işlemeğe başladı. Vaktin geçmeğinin ustalaştı. Ve İstanbul'daki erkekler Tunot mekteplerinin ustahanatına ulu usta olup işlemeğe başladı. Onun durmuşu düzgünleşipti. Onun işi Sultan Ahmet dedi. Bu onun durmuşunu baki ütkütçük bir cikmeciklikti. Sebebi Sultan Ahmet Gidik Paşa ören yakini. Gidik Paşa'da olsa Güllü Agop'un meşhur tiyatrı vardı. Ahmet Fehim Efendi ol tiyatra yığıgıdan gidip oyunlara hayran kalıp tomoşo ediyerdi. Bu hem yeterlik olman, tiyatro Tunot işgalinin yığıgıdan bariyan yeri olan Mığırdıç ağanın dükkanı hem katnap başladı. Ol yerde sahna adamlarının tökötte şollü, sırda şollü, dostlaştı. Tiyatr enni dini bir sinyan zattel, eğitim içinden loğulap bariyan bir yalın mollü. Bir musikki 77-nji ýylda Osmanlı bilen Rusların arandaky uruş ýaýbanlanypdy. Osmanlı teatrynyň köp aktýory Edirne Ruslara garşy söwüşmek üçin iýberlipdi. Sahnalar boşap galypdy. Aktýor ýetmezçiligi üýde çykypdy. Ahmet Fehim efendiden aktýor boljakmy diýip soradylar. Ol ikirjiňlenmedi. Şol wada kabul etdi. Şeýlelik bilen 20 ýaşyndaky uly tokar ustasy türk teatr tarihine öz adını yazacak şol ilkinci adımını etti. Onun ilkinci oyunu Borgios ve Jules Monacus tarafından yazılan iki ağırlar diyen komedya oyunu oldu. Sahnada canlandıran kahramanı olsa Boniface rolü oldu. İlkinci gedek bir Türk profesyonel teatr sahnatında oyun oynadı. Şol gece sahna tomoşa edinlerin aratına dögrün en meşhur teatr Tunot işgalinin biri vardı. Thomas Fasulyejian. Fasulyejian Ahmet Fehim Efendini tiýnedi ve onun oýununy halady. Ertesi gün stolun başyna geçip şertnama baglaşdylar. Inni ýa-da dolanyp bolanokdy. 6 aýdan soň Fasulyejian tarapyndan döredilen topar bilen birlikde Bursa gitdiler. Bursanyň häkimi Ahmet Vefik Paşa teatra bolan çuňur söýgüsi bilen tanalýan döwlet adamydy. Tunot işgärler üçin ýürüýtü teatr gurdurupdy. Olara aýlyk beripdi. 1878-nji ýylyň 1882-nji ýyla çenli bolan topar Bursada ýygyrly oýunlar görkezdi. Teatr medeniýeti ören giň bolan Ahmet Vefik Paşa bilen işleşmek, ýaş Ahmet Fehim efendiniň Tunot işgäri şahsiýetiniň emele gelmegine ören uly rol oýnady. Bir uly tokar ustasy inni sahnanyň iýesi. Hormatly radio dinlejileri, Ahmet Fehim efendiniň taryhy sahna bagyşlanan kynçylyklar bilen ýazylan bir ömrüň taryhydyr. Bursada geçen netijeli ýyllardan soň Stambula dolanyp gelen Fehim efendi Gidik Paşa teatrny kerenetine alan toparlan ulu umitlerle yola çıktı. Emma 130 adamdan ibaret topar orada aynı hem tamamlap bilmen bankrot bolly. Fasulyejian teatry yapıp gitti. Fehim efendi bolsa yalňy ve işgärli. Lap geç olmadı. Ahmet Mithat efendi ve Molim Nacib'len yolları ketişti. Rejissör Minagyanyň başçylygyna Çengi atly oyuny sahnalaşdyrdy ve onu işler düzgünleşdi. İşler Çerkez özenleri atly oyun şikayet edilýänçe Çenli düzgünni. Paçanyň buyrugy bilen Gidik Paşa bir gejede ýumurly. Fehim efendiniň sözleri taryha girdi. Ýumuran yerleriniň türk teatrynyň ilkinji meçidini bilmeýärdiler. Ýene de ýola rowana boldy. Edirne, Trabzon, Samsun, Çanakkala, Bozca-Ada, Lesbos. Her çekerde tədir pəskelçilik, tədir başlangıç. Oyunları ödü saylıdı, kostümleri ödükdi, dekorasyonları hut ödü boyudu. Çanakkala'da oyunu taklaştırmanka qadığan edildi.

Yine ol başka bir şehre geçip oynamağını devam ettirdi. Ankara yıllarına topori dargana son kartine ve tura çekip gün gödaranını geçirdi. Vaktin geçme ulen Ankara'nın öyleri onun turatlarla doğallı. Ahir sonu yende tiyatri kurdu. Sol yıllarda öylenli, yakınlarından mahrum mali, urusların kölügötünü sahnadan sahna ılgadı. İzmir'deki Kukulu Tiyatrına ulu övgü münasip bollü. Ferah Tiyatrını kerenetine alıp, Labişe'nin Batı'nın siyahatı oyunulan İstanbul'u giyin sesimi dürüttü. Konstitüsyon monarkiyanın ıglan edilme ulan Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret yali intelektual adamlarla bir yere cemlenip, yıllar boyu qadağan edilen Besa ve Vatan ya da Silistra oyunlarını halk köpçülüğüne yitirdi. Onun son kudurulğusu Darul Bedai oldu. Konservatoriyada yaş nesillere Molière'i öğretti. Binnaz ve Mürebbiye filmlerinin kinematografiya hem ədim etdi. 1926 yılın 26 yanvarına 50 yıllık sahne durmuşunu kardeşlerinin el çarpışmalarıyla tamamladı. Yahtamalarının son titirlerine şuları yazdı. Men şeyle bir könü kitap, ilkinci ve son takipalarım yitti. Şehirleri gezdi, bir neçe gedek yıkıldı, ençeme gedek turdu. Yönü sahnanı hiç kaçan taşlamadı. İne, Ahmet Fehim Efendi şular yalı adımdı. Hiç kaçan yenilmeyi bilmeyen ilkinci Türk sahna adımdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, şun sahna olan sevgisinin hiç kaçan el çekmedik. Her yıkılan mahalle has güyüşü yalıda yerinden kalan Türk tiyatrının ilkinci Türk adamı olan tanış olduk. Ahmet Fehim Efendi'ni qadağançılıklarım, yıkılışlarım, garipliğim, hatta yalnızlık hem sahnadan daşlaştırıp bilmedi. Şun tiyatr bölümlerini okuyan, hünere ilkinci adımını etmeye tayarlık koruyan ya sunot işgalına şunu aitmek istiyarız. Qiyin yağdığınızda umutsuzluk kapıyınızı kakanına Ahmet Fehim Efendi'ni yağıtlan. Ol hiç bir kepeylik bolmazdan şehir me şehir gidip bu sahnanı size miras kaldırıp gitti. Novattaki etbeşimizde tezde bir tarih bilen sizinle bolmağı umut ediyarız. Şol vaqta çenli sunottan ve gözüllükten uzaklaşman. Hoş, sağ olun.

0: Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Senagat inqilabi bilen başlan kolonializm döwründe basabalçylaryň we talançylaryň öňe süren pikiri mudama bir megdeş boldy. Biz bu sebepde medeniýet hem de awadançylyk getirdik. Emma olaryň buýsan şülen üstünlük hökmünde görýän medeniýeti ehli ahsaklygyna, zulmuna we adalatsyzlygyna garamazdan basyp alan yerleriniň öz goýnundan döräpdi. Şol diýaryň howasyna kemara gelipdi. Şol sebäple hem yerli halkyň ganyna we ruhuna siňen medeniýeti düýbinden ýok edip bilmänlikleri üçin ahirine şol yerleri terk etmäge mejbur boldylar. Emma kolonializm dowam etdi. Palestina bolsa kolonializm jemgyýetiň iň esasy tutununnan, ýagny öý düşünjesinden başlady. Üy elinden alınan halk bozkun düşölgülörüne dıkılıp, gavuğa salınma arkalı dünyanın gözününe boş yer düşüncesi dördürlü. Şelilikte hiç açan gitmeli bulmacak kalinzatorun ve evedi talançılık bilen saklanılacak kolonyanın mümkün olacaktığı çak edildi. Emma batıbalcılar ören mühüm hakikati ünsün düşürdüler. Sağlaşıklık hakikatini. Bu dünýäde islenlik ýerin yerli halky şol ýerden üzüňe derler. Olar şol toprağın bitewliginiň aýrylmasyz bölegidir. Watanly bolmak, watanyň her bir daşy, her bir oty çöpü bilen saýlaşykda ýaşamak diýmekdir. Häzirki wagtda Gazada bütün dünýä şol saýlaşygyň bir halkyň ýaşamak ugrunaky göreşiniň İn alim merdimli taraflarından başlap, sevginin ve sınavatın in iyince, in duygur hem in pek taraflarına çenli edil damarlarda aylanyan gan yali bütün cemiyete yayranlığına şayatlığa diyar. Gelin bugün Gaza'nın sağdaşığı ve ona karşı ediliyen genotsit varı da cemiyetin in iyince uğrundan sınavattan başlap sehvet edelim. Men seni ören gowuryan. Al avda hassahanasyna ýaş şehitlerden birini getirýärler. Onuň jüwütinden gyzyl galam bilen men seni ören gowuryan diýilip ýazylan kagaz çykýar. Şehidimiz aşyk eken diýýärler. Agyzdan agza ýaýran bu sözler biriniň ýüreginde hasrata, beýleksiniň diline goşga, başga biriniň sadyna bolsa aýdymy urýar. Şolaryň biri hem Ahmet Muin Abu Amşadyr. Ol aýdymçy. Ahmet Muin videolaryny hem mäňe salam, nähili ýagdaýlaryňyz. Sizi gaty kuýsedim diýen sözler bilen başlaýar. Uruş başlanmazdan öň ol Edward Said adynaky konservatoriýada saz mugallim bolup işleýärdi. Maşgalaty bilen Demirgazyk Gazadaky Beyt Hanun şäherinden gaýdandan soň ol 12 gezek göçmäge mejbur boldy. Israýylyň howpsuz diýip ýygnan eden ýerleriniň ährisine ölüm bilen gözýaşyň emele getiren yaralaryny gördi. Uruş odunyň içinde galan çağalary, daşda ýüregindäki ilhinç ýagdaýlardan iň bolmanyny azajyk gormak, baştan geçirilýän wakalary we duýgulary ýeňledip, olary beýan etmäge mümkinçilik döretmek üçin ýüregindäki umyt we döredijilik ruhy bilen täze bir başlangyç etdi. Ol döreden Gazanyň guşlary aýdym-aýdyar atly toporuna sazdan bejeriş usuly hökmünde peýdalanmagy makul bildi. Bu karar tötänine ýetdi. Ol asırların devamına zulüm çeken ve basış asırına yaşayan halkın iyi olan çıdamlılığının, erzirliğinin ve berk erk isteğinin neticesidir. Depilerinden ayrılmayan dronun güvüldüsünü saat hükmüne kabul edip, okuçuları bilen birlikte şeyle aydım ediyar. Durma, ey düyeli cemali, yürümeğini devam ettir. Allah'a bil bağla, şehitlerin qani, kakulun ıysiyalı hoşvoydur. Çıdamlılık bilen hasrat

0: hayatı özünə cəmləyən bu aydın qıyxı vaxtda bütün dünyaya yayıldı. Adam karşılığının tarafında duruyan her bir adam Ahmet Muin'in sesine koşuldu. Men seni ürən qovuryan. Bu sözler Gazalı şahir Musab Abu Toxanın kalbına barıp yetiyar. Ol bu sözleri çumur suyu ve hasret bile ucaklayar. Şerilikte onun kalbindeki duygular kağıda koşu olup yazılıyar. Kulağımın içine bukulup kalan zatlar, dronun ıydı üzülmeyen güvüllüsü, F-16 uçurunun asmanı yarayan güvüllüsü. Üylerin, meydanların, bedenlerin üstüne qoh kalmağal bilen kaçıyan bombalar. Gözyetime taraf okturlayan raketaların sesi. Bulurun bağrını poz, lukmanım, daracık kulak dışığımda. Yaranın üstüne gülkülürün ıysını sep. Meni uykudan ayırmak için yaşayışın uvazını damarlarımda ayla. Depregi yaralamaz yağlı ur. Qoy menin ağım seninki bilen tans etsin, lukmanım. Musab Abu Toxa şeyle diyar. Menin sesim ecir çekkenlerin sesi, diri qalının sesi ve şayadın sesidir. Men seni ören qovuryan diyen sözler bu gözük boyağı övürlüp 16 yaşlı Palestinli suratkış Yara Yusuf Abu Kuveyg'in çotkosunna sinyar. Yara şeyle diyar. Uruştan ön açık renkler ulanırdım. Son zihini markalı Gazadaki çağaların sesini dünya yetirmeli düğme düşündüm. Deplerimdeki her bir suratın ayrıtın maniyeti var. Olur tötenli ya da dünya hıyallan dören suratlar del. Men azacık su almağa çalışan çağaları, inçeme yılver devam ediyen ağaçlığı, çadırlardaki durmuşu gidere yeri olmadık inataları bilen yollarda uklayan çağaları suratlanırdım. Bunların ehlisi ruhumda çungur izgalırdı. Men baştan geçiren her bir ağrıyımı sunuğutu övürdüm. Yara dünya şeyle sesleniyor. Biz yaşamağız diyaz. 23 yaşlı Bagda Bilal Şeyh Al Iyad hem suratkış. Ama men seni ören qovuryan diyen sözler onu yetenne onları suratlandırmağa ne kalamı ne de boyağı vardı. Ragda Bilal boş qazanların düğününeki qurumdan peydalanıp vatanına ve halkına olan sevgisini beyan etmeye başladı. Ol şeyle qurrun veriyar. Boş qadınlar Gazadaki ağaçlığın nişanıdır. Qadınlar boş, yönümün görüşmeyi devam ettiriyen. Şol qadınların üstü bilen Gazada ağaçlığa qaramazdan qarşılık görkö diyen nigimiz aydiyan. Dine minnel, tutuş halk ağaç. Men zihinli suratkış. Dünyanın meni görmeyi isteyen. Men ören zihinli maşgaladan. İki doğunum yazıcı, biri suratkış. Yine biri Nasır Hastahanasına jurnalist olup işleyar. Doğunlarımın biri orta mektebi 99.10.4 bal bilen tamamladı. 2 yıl bundan uzun üniversiteye girmelidi. Men parahatçılığın bulmağını, dışarı çıkmağı, sergi açmağı ve adamların suratlarımı görmeğini isteyen. Ön hem aydıptık. Vatanlı olmak, millet olmak, sağlaşıklı ve bütevi yaşamaktır. Gelinini Muhammed Mugari bilen tanış olalıyın. Ol hem suratkış. Halkının çekeyen cebir cephalarını şekillenir yarka, olur bilen bile ağır zehmet çekeyen ağaçlığı gören eşekleri hem unudun ok. Ol öz suratlarının birini korku diyar ve onun adına savrın hocayını oyanlığına diyar. Sonra şeyle devam ediyar. Elbette bu eşeğin hem uruş devrine bizim bilen bile horlananlığını, köp karışanlığını ve uzak vaatlap otsuz susuz kalanlığını biliyaz. Hazır ol günlük durmuşumuzun ayrılması bölüğüne uğurlu. gazanın çəgini qalın, yeketək uloq diyfəgən molyar. Göçürlən adamların qoş qolamlarını, maşqalalarımı da adıq daşalanına onu ürən köp görürdüm. Şunun üçün həm onun suratını çəkdim. Yağday nəhilli ağır olsa da Palestinlərin tarixi haqiqatı və ruhu dünyası durmuşunun əhli uğurlarına sağırlaşıq bilən ösmünü devam etdiriyar. Oların görüşü sağırlaşıqlı olanına ağırlar nota öğürlüyar. Qoşqu olanına əhli sözlər tanıt ediyar. Çötqü olanına olsa heç bir canlı canlara əhkir məsülük edilməyar.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.
0: Hormatlı dinleyiciler, TRT Türkmençe'nin şuğun kısanını geçirip kutarıyaz. Koy verişimizi 16 metr 17730 kHz yoruklardan gıyıt kutorkundan, trt.net.tr salgısından internet arkalı, Çanak antenalı kalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yoruklardan vertikal polarizasyadan gün efirde dikkatine de yetirdik. Yine de efirde duşu şansak, hoş, sağ olun.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.